0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

Dede sen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

yoksa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim.

Ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: vereceksin. Gitme desem yar ben sana.
1: Peki, peki. Bahtiyar sizi çok severdi. Ve bahtiyarlar sizi çok çok seviyorlar.

içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde,

içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler.

inanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: etmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

Wandsbeke Königstrasse numara 66 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşil Yurt Hukuk Bürosu.

yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.

profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan hepinize iyi akşamlar. Saatler 17.01'i gösterirken kulaklarınızla ve gözlerinize hitap ediyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi stüdyo konuğum Uğur Güneş. Birazdan bir sohbet edeceğiz. Zaten bu saat diliminde sadece sohbet ettiğimiz için katılmak isterseniz bize 0177-977-2772 üstünden mesaj gönderebilirsiniz. Sohbete katılmak istiyorum, ben de buradayım demek istiyorsanız TikTok'tan, Facebook'tan, Radyo Merhaba TV'den canlı görüntülü bir şekilde Radyo Merhaba .de üstünden de ses kalitesi güzel bir şekilde kulaklarınızdayız. Haftanın ilk çalışma gününde bitirdik. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Radyo Merhaba burası. Şimdi kısacık reklamları dinleyeceğiz. Reklamların ardından biz sohbet ederken sizler de ister dinlersiniz, ister katılırsınız ama ilginç bir konuk ve konuyla birlikteyiz bu akşam. Hadi reklamlardan sonra geliyorum. Ayrılmayın. Radyo Merhaba'da kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
6: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
9: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.

0: İnsan kardeşleri, başladık yayına. Uğur Güneş kardeşim de bizlerle birlikte. Serpil Efe benim için insan olsun diye, bizim için insan olsun, geri kalan her şeyi hallederiz, birlikte olalım. Evet, gelenleri görüyoruz, çok teşekkür ederiz. Hem TikTok sayfasından hem Facebook sayfasından, WhatsApp'tan yazan dostlarımız, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: Benim için insan olsun, dili fark etmez.
0: Şöyle bir bakıyoruz, Bekir Günyar abimiz iyi yayınlar demiş, eyvallah. Hasan Bülent Su, hayırlı bir pazartesi akşamı dilerim diye gelmiş. Uğur kardeşime de, stüdyodaki arkadaş diyor, tabi ismini bilmiyordu, şimdi biliyor. Şu andan itibaren Uğur Güneş diye hitap edeceğiz. Yalçın kardeşimiz geldi, teşekkür ederiz. Evet, Yalçın kardeşimiz iyi akşamlar. Hafta sonunda kızı Pelin'i evlendirdik. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Gayet güzel bir düğün oldu. Kalabalık bir düğündü. Eş dost bir aradaydık. İnşallah Yalçın torunları seveceğiz değil mi? Torunları da görsün böyle. Sağlıklı böyle. Dede olsun. Peki Berlin'den takip ediliyoruz. Berlin'den Maruf kardeşimiz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi bugün özel bir konuğum var. Bizi hep dinliyordu. Bugün siz onu dinleyeceksiniz. Çünkü Uğur kardeşimle birlikte bir sohbet edeceğiz. İlginç bir sohbetimiz var. Hüseyin Kılıç merhaba, kolay gelsin demiş. Eyvallah. Uğur hoş geldin. Mikrofona yakın konuşursan tamam mı? Sesini herkes tamam. Çok net duyar.
2: Okey. Ben de herkese merhaba diyeyim. Yayında bizi radyoda dinleyen bütün arkadaşlara, eşe, dosta, tanıyan tanımayan herkes. Sesimiz her nereye yetebiliyorsa... Evet. İyi akşamlar.
0: Uğur şimdi dışarıdan görüldüğü zaman açık açık konuşalım. Uğur engelli bir kardeşimiz sevgili dostlar. Görme engelli bir kardeşimiz. Hatta dün de biz geçtiğimiz hafta da duyurusunu da yapmıştık. Burada neler yapılabilir, işte engelli insanlar. Hepimiz bir engelli adayız. Neden derseniz, bakın Uğur şimdi hayat hikayesini anlatırken siz de anında aa diyeceksiniz öyle. Uğur yaş kaç? Nerede doğdun? Anlatsana biraz, özet geç bize hadi.
2: Tabii, hiç sorun değil. Adım Uğur Güneş. 47 yaşındayım. Hamburg'da doğdum. Doğma büyüme buradayım. Bundan yaklaşık 16 yıl önce birdenbire gözlerimi kaybettim. O da beynimde bir tümörden dolayısı hiç fark edilmedi. Hiç önceden bir baş ağrısı veyahut da görmede bir sıkıntı yaşamadım. Ve birdenbire kaybettiğim bir olay oldu. Tabii benim onu kabullenme sürecim yaklaşık 2 yılı aldı.
0: Yani böyle oturuyordun.
2: Evet, aniden.
0: Birdenbire
2: gitti.
0: Her şey
2: karanlık oldu. İlk başta dedim galiba büyüklerimiz, yaşlılarımız, ablalarımız, abilerimiz dediği gibi... Gözüm önüne perde düştü, yani karardı.
0: Tansiyon falan.
2: Tansiyonum zaten. Evet. Tabii, öyle bir şey
0: benim
2: düşündüm.
0: Benim de oluyor çünkü, o yüzden diyorum yani.
2: ondan dolayı da evet. Dedim neyse geçer galiba. Baktım olacak gibi değil, gitmiyor. Ondan sonra tabii panikledim. Allah'tan annem babam yanımdaydı ve beni apar topar alıp hastaneye götürdüler. Ve o gece, yani akşamüstü olan bir şeydi zaten, hemen ameliyat aldılar. Çünkü beynimdeki tümör yaklaşık yumruk kadar büyümüştü. Evet. Ve acilen alınması lazımdı. Onun senelerinde basıncı tabii ister istemez göz damarlarımı tamamen koparmış bulundu.
0: Peki şimdi mesela alışma süreci 2 yıl aldı diyorsun. O 2 yıllık süreçte ne yaptın? Kendini böyle bir eve mi kapattın, yoksa bir terapi falan mı aldın?
2: Evet, sağ olsun 2 tane çok samimi bir doktor arkadaşlarım vardı. Onlar bana yardımcı oldular bu süreci atlatmam için. Birazcık ilginç ama tamamen sabırı ve bununla yaşamayı da balıkta öğrendim.
0: Nasıl?
2: Ben hiç önceden balığa giden bir insan da değildim.
0: Evet.
2: Ama dedim
0: mikrofona hep yakın olun.
2: Bir emekli insan zamanı nasıl değerlendirebilir? Neyle uğraşabilir? Hangi bir meşgaliyle?
0: Balık ne alaka ama ya diye sorar mı?
2: Sabır. Hayır, doktor arkadaşım bana önerdi. Dedi balık. Sen dedi tamamen doğayla birlikte olacak. Yani sabırı tamamen önce. Nasibinde varsa zaten o balık senin oltana gelir. Tamamen sabır.
0: Beklemeyi bileceksin. Peki mesela senin normal mesleğin neydi?
2: Ben aslında inşaat mühendisiyim. Teknisyen ve istatistik üzerinde çalışıyorum.
0: Yani tam böyle gözün ihtiyacı olan bir meslek dalındayken birdenbire evli misin, bekar mısın?
2: Ben bekarım.
0: Bekarsın.
2: Evliydim, ayrıldım.
0: Evliydin, yani
2: sorun ayrıldım. Sorun değil.
0: Sorun değil canım. Evlilikler olduğu gibi ayrılıklar da olabilir.
2: Olabiliyor,
0: yani anlaşılmadığı zaman ayrılıklar. Peki bu süreç içinde mesela... Çünkü yetişkin birisi olduğu için okul sorunun olmadı. Çünkü yok, eğitimliydin.
2: Evet.
0: Bunu biraz önce senin bana bir şeyler gösterdin burada, akıllı baston. Yani
2: yeni bir ürün,
0: yapay zeka ile birlikte. Zekayla. Yani özellikle görme engeli olan insanlarımızda
2: muhakkak.
0: Yani hepsinin tamamen bunu kullanması gerekiyor.
2: Aslında çok avantajı var.
0: Tabii,
2: çünkü
0: birçok yaşama bağlıyor bir anlamda.
2: Evet.
0: Seni bir anda toplumun içinde daha özgür hareket etmeni sağlıyor. Bana tabii anlattıkların ve kısacık o bir an bakmamla.
2: Evet. Özet. Ya şöyle diyeyim. Zaten herkes, bütün engelliler, görme engelliler normal bastonu kullanıyorlar. Evet. Bunu üreten arkadaşlar da ya da mühendis arkadaşlar da akıllı bastona ismi V-Walk'tan.
0: Evet.
2: Yapay zekalı, navigasyonlu, tamamen üst gövdemizi koruyan bir ürün aslında. Yani bütün engelleri bize sinyal üzerinden gösteriyor.
0: Peki şeyi sorayım Uğur, şimdi mesela sen 16 senedir görme engeli yaşayan bir arkadaşımızsın.
2: Evet.
0: En büyük sorun ne görme engellilerin, dışarıda toplumun, dışarı çıktığınızda en büyük sorununuz ne?
2: Yoldan yola karşıya geçmeye veyahut da otobüsleri kullandığımızda acaba hangi numara geldi veyahut da nereye gidecek, bunlar bizler için çok büyük sıkıntı. Veyahut da büyük metrolarda, istasyonlarda, tren istasyonlarında o kadar ses üst üste birbirine vurduğu zaman yeri geliyor. Kendi durduğumuz yeri bile şaşırmış oluyoruz. Çünkü göz olmayınca ister istemez kulak, burun ve damak tadımız çok farklı.
0: Evet.
2: Daha intensif,
0: daha güçlü.
2: Daha güçlü
0: oluyor. Evet.
2: Benim kulağım mesela şu an çok hassas.
0: En küçük bir sesi de duyuyorum.
2: Duyuyorum, evet.
0: O da insanı da rahatsız eder ama
2: Ama belli bir zaman sonra insan alışıyor. Nasıl bazı insanlarımız var, tinnitus yaşıyorlar sürekli.
0: Aynı işte
2: ötmedi.
0: Ben de mesela duyma engelli birisiyim. Diyeceksin ki abi sen nasıl radyo? Korona döneminde İzmir'e gitmiştim.
2: Okey.
0: İzmir'den uçakla döndüm. Burada hemen Lades restoranının arkasında korona sentrum vardı. Dedim ki İzmir'de test yaptırdım ama uçakta geldiğimiz için bir testi bir daha yaptırayım. Evet. Testi yaptırdım. O gün için ofiste iş yoktu. Eve gideyim dedim, dinleneyim. Eve gittim. Yattım, kalktım. Benim kulağım duymuyor. Eşime diyorum ki ya kulağım duymuyor diyorum. Ya nasıl olur? Ya duymuyor diyorum. Olmaz öyle bir şey dedi. Neyse akşama kadar sabrettim ama akşam sağ kulağım müthiş böyle devamlı uğultu hala var. Hastaneye gittim, hatta bizim dinleyicimiz Müşerref de hastanede çalışıyordu. Beni gördü, 3 saat bekledim hastanede. Dedi ki abi bekleme burada, evine git dedi, içerisi ana baba günü dedi. Yani kimse bakmaz bugün sana. Eve gittim, neyse 3 saatin sonunda gösterim olmadı, hiç bakmadılar. Cumartesi günüydü, buradaki St. Georg'teki hastaneye geldim. Doktor hemen kabul etti problemi anlatınca. Baktı dedi ki biz buna yardımcı olamayız. Siz dedi kulak burun boğaza gideceksiniz. Okey, gidelim. Pazartesi günü kulak burun boğaza gittim. Orada beni küçük bir odaya aldılar. Test yaptılar. Meğer ben duyduğum kulakta hep okey'e basıyormuşum. O düğme gibi bir şey veriyorlar. Öbür tarafta hiç basmıyorum. Dedi ki doktor bana sen hiç duymuyorsun ya. Dedim nasıl olur duymuyorum. Duymuyor dedi. Sağ kulağın komple gitmiş. Ya dedim ben uçaktan indim. Böyle bir şey olabilir mi? Bazen insanoğlunda öksürürsün, kulakların duymayabilir dedi.
2: Olabilir.
0: Böyle bir sorun var dedi. İşte kortizonlu ilaçlar kullanıldı. Kulaklık verdiler. O da fayda etmedi. Hiçbir. Yani insanın engelli olabilmesi an meselesi.
2: Anlık.
0: Bugün çok iyiyim. Bir saniye sonra çok kötü olabilirsin.
2: Evet.
0: Dünya yani çok değişik yerlere gidebiliriz.
2: Tabii.
0: O yüzden sen mesela burada çok kardeşimize anladığım kadarıyla yardımcı da oluyorsun bu konuda. Neler yapıyorsun mesela?
2: Elimden geldiği kadar zaten birçok engelli insana dokunmaya çalışıyorum. Kendim gözlerimi kaybettiğim için örnek bu ürün, yapay zekalı bastonumuz, akıllı baston dediğimiz insanlara tanıtmaya çalışıyorum. En azından kendileri de kullansınlar. Tamamen yalnız bir şekilde yollarda rahat hareket edecek şekilde evet. bir baston zaten. Yani eşini, arkadaşını, kardeşini, ablasını, abisini yanında gezdirmek zorunda değil. Hı. İstediği yere kendisiyle kendisi gidebilir. Hı. Yani birçok app'leri açıp kullanmak zorunda kaldığı durumdayken onları artık bırakıyor çünkü bastonda konuşma fonksiyonu var.
0: Evet, yönlendiriyor. Demin fark ettim onu.
2: Konuşabiliyorsun aynı KI'li yani yapay zekalı. Evet. Sorular da sorabiliyorsun yani muhabbet edebiliyorsun. En yakın otobüs durağı sen nerende? Onu sana söylüyor. Kaç dakika sonra geleceğini
0: peki,
2: de söylüyor.
0: Peki bu o zaman bunun içinde bir çip gibi bir şey mi var? Telefon ona bağlı. Anladım.
2: Telefondan bağlantıyı kuruyorsun. Evet. Otomatikman GPS'ten senin nerede olduğunu bir de nerede bulunduğunu soruyorsun. Ondan sonra seni istediğin yere yönlendiriyor. İster alışverişe gitmek istiyorsan en yakın market nerede? Ben oraya gitmek istiyorum. İsmini de söylesen seni direkt oraya yönlendiriyor.
0: Yani direkt oraya tamam Hamburg'da böyle bir sorunu yaşamayız desem de bayağı sorun yaşanıyor. Görüyorum çünkü yollarımız eskisi evet. kadar güzel değil. Bunu kabul edelim. Bu arada olimpiyatlara Hamburg hayır dedi. Dünkü seçimlerde hakikaten tebrik ederim. Hamburglar ikinci defa hayır diyerek yani Hamburg'un üstteki büyük büyükü aldılar. Evet. Tabii iktidar partisi olimpiyatlar gelsin diyordu ama olimpiyatlar gelmeden şuradaki sokaklardaki sorunlarımız, alışverişteki pahalılık bunları çözmeden olimpiyat gelse nasıl olurdu? Peki Uğur şimdi bu akıllı bastonu sen ne kadardır kullanıyorsun?
2: Zaten ben bunu 3 ay önce bir test versiyondan bana gönderildi firmadan. Kuzey Almanya bölümüne ben genellikle engellilerden ilgilendiğim için denedim. Dedim çok müthiş bir şey. Bunu muhakkak bütün görme engelliler Hamburg'da kullanması lazım. Dedim bu projenin altına elimi taşın altına koyacağım. Koyacağım. Ne? Çünkü bilinçlenmesi lazım millet.
0: Şimdi eskiden burada Hamburg'da iki tane dernek vardı ama şimdi çok faal değiller eskisi kadar değil mi?
2: Evet.
0: Ya El Ele Derneği vardı bir de Avtet vardı. Avtet vardı. Ama şu an benim gördüğüm kadarıyla eskisi rahmetli İsmail abi hayatını kaybettikten sonra o dernekte de bir düşüş oldu. Eski ne derler heyecanını mı kaybetti? İsmail abi bize hakikaten iyi motive eden bir abimizdi Allah rahmet eylesin.
2: Evet Allah rahmet eylesin.
0: Ondan sonra bayağı bir kopukluk oldu. Bilmiyorum şu anki durum nedir bize de hiç bilgi gelmiyor. Ama tabii ki hayatın içinde yaşarken bu sorunları yaşıyoruz elbette. Şimdi mesela engelli bir vatandaşımız Hamburg'da yaşayan engelli ya da Türkiye'deki bir engelli vatandaşla olanlar bizi dinleyip de evet. onlar nasıl tedarik edebiliyorlar?
2: Zaten bu baston Türkiye'de üretilen bir
0: yerli
2: baston.
0: Ve milli diyorsun.
2: Tabii. Yani.
0: Ha, tamam.
2: Mühendis okay. çocuklarımız da özellikle zaten bu bastonu fikre ya da bu ürünü hayata getiren Kürşat Ceylan diye bir kardeşimiz. Ne? Kendisi doğuştan görme engelli.
0: Bunu o icat
2: ve
0: ediyor.
2: Ve onun sayesinde bu baston tabii uzun çalışmalardan dolayısıyla 4-5 yıllık bir çalışmadan dolayısıyla Türkiye'de üretilen bir ürün ve şu an Almanya'da Reinicke firması bunun pazarlamasını aldı ve herkes onlar üzerinden bu bastona temin edebiliyorlar.
0: Evet. Şimdi gazeteci Hurşit Harburg'da restoranda bizi dinliyorlarmış. Selam söylüyor.
2: Selam Hurşit abi.
0: onun dışında yine Hasan Bülent abimiz bir mesaj daha göndermiş WhatsApp'tan. Teşekkür Sedat abimiz Sedat Akgündüz. Keyifli yayınlar konuğa da selam demiş.
2: Aleyküm selam.
0: Ali Kaya'yı tanır mısın? Lahmacuncu Ali Kaya. Duydun mu hiç?
2: Yok.
0: Lahmacuncu Ali Kaya.
2: Ali Kaya. Altona'daki.
0: Yok. Bu tarafta. Bugün göz doktoruna gittim diyor Ali Kaya.
2: Evet.
0: Kazım abi sağ gözümde bir problem var. Göz tansiyonu diyorlar. Yaklaşık 2 saat sürdü diyor. Dikkat etmek lazım. Evet. Yani şakası yok bunun.
2: Eğer gerçekten gözünüzde herhangi bir sıkıntı varsa muhakkak doktora gidin. Bakın birçok insan... Yani bizler Türkler de genellikle böyle oluyor. Ya bir yerimizi keseceğiz ya bir yerimizi kıracağız. Evet. Öyle doktora gittiğimiz oluyor. Ama kesinlikle ihmali vermeyin. Muhakkak kontrollerinizi yapın.
0: Şimdi mesela göz çok hassas bir şey.
2: Evet.
0: Göz hassas bir şey. Mesela benim şu an sağ kulak yok. ama hayatımı rahat bir şekilde yine götürebiliyorum. Ama göz dediğimiz zaman ortam bayağı bir değişiyor. Şair Aydın Tazegül, selamlar, iyi yayınlar demiş kardeşim. Hoş geldin, teşekkür ederiz. Hamburg'dan selam olsun. Bizi her nerede dinliyor ya da izliyor isen. Şimdi Uğur, bunu çocuklar mesela, görme engelli okula giden çocukların okullarında falan tanıtımı yapılıyor mu?
2: Evet, bilgileri var, bilgileri var. Ama şu an hiç o konuya yanaşmadılar. Çünkü kendileri de bu ürünü bilmedikleri için burada özellikle bu bastonları ya da ihtiyacı olan aletleri temin edebilecek yerlerde şirketler var. Özel İHİS dediğimiz yer. Hmm. Onlar misal özellikle böyle bir bastonu hemen sipariş verdiler. Kendileri de eğitim amaçlı kullanacaklar.
0: Tabii.
2: Şimdi burada görme engelli okulumuz var. Şahsen bu bastonlar zaten 7 boyda.
0: Hmm.
2: Şimdi küçük çocuklarımız, tabii küçük çocuklarımız için misal, yani sonuçta o çocuk bunu nereden baksan 4-5 yıl kullanmak isteyecek aynı bastonu. Yani sürekli değiştireyim diyemeyecek çünkü masraflı bir şey. Hmm. Ama önüne teleskoplu, yani çevirdiğin zaman 30 santim
0: o boya ayrı, kadar
2: en azından önümüzdeki 3-4 yılı veyahut da 5 yılı kullanabilecek.
0: Şimdi mesela biraz önce sen bana ofiste öbür tarafta gösterdiğinde dedin ki gövdeni koruyorsun. Bununla.
2: Tamamen üst taraf.
0: Normal baston gibi değil. Bu senin akıllı olduğu için gelen tehlikeyi
2: tabii
0: yaklaşına sana bir uyarı mı veriyor?
2: Evet. Yani? Hemen o sinyalı var. Ötüyor. Aynı düşünün ki araba park sensörü gibi öten, pip pip pip pip geriye yaklaştığınız zaman. Şimdi aynı o şekilde bu baston da tamamen bize üst gövdemizi bir yere vurmamamız için bize sinyal veriyor. Yani farz edin ki yolda yürüyorsunuz, bir ağaç dalı kafa hizanızda. Tabii bunu gören insan zaten altından geçebilir. Ama biz Türk tabiri bodoslama direkt
0: tabii,
2: ben üstüne yürüyoruz.
0: Tabii o açıdan sıkıntı. Bu çok süper bir şey.
2: Ya da bazen levhalar oluyor. İnşaat olduğu için üçgen veyahut da kare bir levha oluyor. Onların da kenarları çok keskin.
0: Aa, evet, doğru söylüyorsun.
2: İster istemez onlarda yani yüz hizasında evet. Misal biz onlara maşallah bayağı birilerine tabii tanışıyoruz.
0: Tabii işte çok çok şey tehlikeli.
2: Tehlikeli.
0: Bu o yönden çok faydalı.
2: Evet,
0: bu hakikaten neydi o arkadaşın ismi, bir daha söyler misin bunu iyice?
2: Bunu çıkartan Kürşat, evet. Kürşat vay, Ceylan.
0: Çok teşekkür ederim. Yani evet, hakikaten özellikle görme engelli vatandaşların bir anlamda eli ayağı olmuş.
2: Çok süper. Çok süper.
0: Bir de sen toplam ne kadardı kullanıyorsun yani denemenin haricinde?
2: Ben işte ilk denemem 3 ay önceydi. Sonra ürünü geri gönderdim. Onay verdim. Dedim ben bu ürünü istiyorum. Şu an net 1,5 aydır kendim kullanıyorum.
0: Ya hiç sorunsuz gidiyor.
2: Hiç bir sorunsuz.
0: De, çünkü belli bir süre sonra alışıyorsun.
2: Tabii. Da. Şimdi onun pratiğini yapman lazım. Hmm. Şimdi baston tabii yeni bir ürün, nasıl çalışacak? Tabii. Çünkü lambası da var. Geceleri bilhassa mesel normal feneri var.
0: Evet. Seni karanlıkta karşıdaki.
2: Şimdi araba gelebilir, karşındaki insan gözü. Ben bunu tabii sağ sol yaptığım zaman beni gören insan algılayabiliyor. Acaba orada ne o ışık?
0: Ama Uğur bak şimdi sen bunu aşmış bir kişi olarak, şimdi seni dışarıda gören birisi görme engelli birisi olarak görmez gayet.
2: Görmüyor.
0: Her yani çünkü görme engelli vatandaşlarımız da gözlerinden bazen anlıyoruz ama sende o hiç yok. Sen birebir normal gayet sağlıklı görünüyorsun. Şimdi dışarıda çıksan desen kardeşim ben görme engelliyim. Abi evet, benimle kafam
2: inanmıyor.
0: Tabii evet, inanmazlar yani çünkü zaten senin fiziksel bakış açın da görme engelli olduğunu.
2: Tabii gözlerde kesinlikle kayma yok. Zaten benim de tek sıkıntı beyinden göze giden o kılcal damarlarım tamamen kuruduğu için.
0: Mikrofona.
2: Kuruduğu için sıkıntı yaşıyorum. Yoksa gayet normal sola bakıp sağa bakabiliyorum. Yukarıya aşağıya bakma şansım normal var. Yani. Ama beyin göze gör diye emri vermiyor.
0: Peki bu görme engelliler için diyorlar bazen işte bir akıllı lens falan yapılacak. Bunlarla hiç araştırıyor musun? Hiç bunları takip ediyor musun? Ediyorsundur mutlaka.
2: Ediyorum. Birçok ürün var. Yardımcı olacak ürünler var. Gözlükler var. Mesela kulağa bağlıyorsun. Ve önündeki objeleri sana teker teker sayıyor, anlatıyor. Veyahut da en önemlisi mektuplar geldiği zaman. Mesela biz en büyük sıkıntılarımız orada oluyor. Herhangi bir kurumdan ya da herhangi bir mektup geldiği zaman. Genellikle telefonu üstüne tutup da okutma evet, ovayı kullandığımızda.
0: Şimdi mesela biraz önce bana bir Fulya Hanım'ın kart vizitini verdin.
2: Evet.
0: Onun üstündeki bu
2: kabartma yazı.
0: Kabartma yazı evet. Hakikaten abi çok zor bir
2: zor
0: şey. Ya bu kolay bir şey değil yani. Ben şöyle bakıyorum şimdi parmağımla. Yani buradan oraya o okuyabilmek harfi ve onu okuyup o şekilde okuyup üniversiteyi bitiren yüzlerce öğrencimiz
2: çok, çok.
0: Var.
2: Maşallah. Tabii. Hepsine özellikle tabii. Teşekkür ediyorum. Çok bilinçliler, çok farklılar. Evet. Yani benim tanıdığım misal çok fazla sosyal pedagog, fizyoterapeut, savcı, hakim, görme engelli olmasına rağmen hepsi maşallah hepsi okudu. Çok başarılı çocuklar.
0: Evet. Azmettiler diyorsun.
2: Evet.
0: Peki bu organ bağışı için ne diyorsun? Mesela göz nakli falan yapıyorlar diyorlar organ bağışlarında. O nasıl oluyor? Biliyorsun var mı? Bilgin var mı?
2: Yok, onda bilgim yok ama normalde yani bizlerde o fonksiyon olmuyor çünkü kılcal damarlar doğru için.
0: Doğru. Zaten problem buradan baştan başladığı için o gözün retinasında olsa da bir faydası olmuyor.
2: Aynen. O retinada sıkıntı oluyor. Hmm. O mesela çip olayı var örnek. Onlar da doğuştan görme engelli arkadaşlar için sana yönünü söylüyor. Ne tarafa şey yapacaksın daha.
0: Şöyle diyebilir miyiz? Bunu kabulleneceğiz. Akıllı bastonla hayatımızı rahatlatacağız.
2: Çok rahat
0: bunun,
2: ederler.
0: Bunun başka bir açıklaması yok.
2: Ve bu akıllı bastonla gittikçe de yenileniyor.
0: Tabii.
2: Yani yeni fonksiyonları da girecek.
0: Zaten şu an yapay zeka yenilendikçe o da kendini geliştirecek. Evet. Yani bu. Telefonlar nasıldı? Bundan 10 sene önceki akıllı evet. Telefonda var mıydı bu bilgiler?
2: Yok.
0: Şimdi hemen bir şey soruyoruz. Uğur tabii. Güneş kimdir desem tak tak tak tak döküyor anında. Evet. Bütün bilgiler geliyor tabii. Yani. O yönü çok iyi. Peki bu baston nerede bulunabilir? Adresi var ise demiş. Bir dakika açayım tamamını. Adresi var ise bize gönderebilir misiniz diye yazmışlar. Hastalık kasası bununla ilgili yardımcı oluyor mu demiş. Çünkü Hasan Bülent Su abimizin de küçük bir sorunu var gözüyle. Onu tamam. Biliyorum. Nasıl
2: abicim,
0: yapacak?
2: Göz doktor.
0: Şöyle yapalım. Firma. Sen ver telefon numarası, firmayı ver. Ama senin özel cebinde Hasan Bülent Su'ya ben göndereyim. Birebir tamam. Sonra merak ettiklerini.
2: O zaman benimle birebir iltibata geçsinler. Ben yetkili arkadaşların numarasını iletirim. Çünkü Alman firması Heineken size yani Türkçesini bilmiyorum ama Verordnung verilmesi lazım. Onunla göz doktorunuza gidiyorsunuz. O göz doktoru o yazılacak notları görüyor, onu yazıyor size reçete olarak.
0: Evet.
2: Verildiğinde siz onu Heineken firmasına geri gönderiyorsunuz, gerisine karışmıyorsunuz. Hı. Onlar sizin sigortanızdan iltibata geçiyor ve bu bastonu tamamen %100'ünü ödüyor.
0: Sigorta kasası. Zaten ödemek de zorunda yani.
2: Zorunda
0: bu kadar primi topluyorsan insanlardan evet. Onun hayatını kolaylaştıracak bir şeyi de alacaksın. Çok da tabii. Pahalı bir şey değil aslına bakarsan. Kolaylaştırdığı yönüne bakarak.
2: Tabii aslında sigortalar yaklaşık 10 bin oraya kadar sana yardım ihtiyacın olan bir ürünü ödemek zorundalar. Hmm. Tabii ilk yeni piyasaya sürüldüğü
0: tabii,
2: için.
0: Kendini kabul ettirinceye tabii, kadar onun şeyi.
2: Red veriyorlar. Hemen iki satırlık bir itiraz yazıyorsunuz. Benim hayatımı daha da kolaylaştırdığı için navigasyondan çok rahat A'dan B'ye yürüdüğümü beyan edebildiğiniz takdirde hiç sorun değil.
0: Hmm. Yani o zaman biz senin telefon numaranı da vereceğiz. Buradan da verebiliriz değil mi bir numara?
2: Tabii. Benim
0: numaramı söyleyebilir misin?
2: Tabii.
0: Kafadan biliyor musun?
2: Biliyorum.
0: Ben bilmiyorum kafadan telefon numaramı.
2: Benimki de çok basit. Bilmiyorum. Benimki de çok basit.
0: Söyle
2: zaten.
0: Bakalım.
2: 0176 4180 4082.
0: Bir daha söyle.
2: 0176 41 80 40 82.
0: Peki bu numaradan ulaşırsınız. Eğer yazamadıysanız bize yazın. Biz size Uğur'un numarasını kendinden izin aldık. Sizlere veririz. Ararsınız. Birebir de yarından itibaren konuşursunuz. Peki gelecekte neler planlıyorsun? Madem ki bu hayatını kolaylaştırıyorsa sen zaten çalışan bir kişisin. Yani işte çocuklara yardım ediyorsun, okuldakilere yardım. Yani sen faal birisin ama bu bastonun sayesinde ya ben bu baston sayesinde şunları da yapabilirim diye düşünmeye başladım diyebileceğim bir şey var mı?
2: Şimdi örnek vereyim. Cumartesi Türkiye'ye gidiyorum. önceden ama bir elimde telefon, bir elimde baston, bir de valizim. Yani evet. Bunun üçünü adapte etme şansım sıfırdı. Hmm. Sürekli birisinden yardım ihtiyacı duyuyordum. Hmm. Şimdi bu vesileyle bu bastonla zaten telefonu iptal ettim. İster evet. istemez valizimi ve bastonumla yürüyeceğim.
0: Yani birebir diyorsun benim hayatımı kolaylaştıran.
2: Zaten evet. En basit örnek.
0: Yani tatilime de gideceğim işte.
2: Tabii.
0: Mesela görme engelli insanlara bizim bu... İsmini söylemeyeyim hemen kucağımıza gelmek ister. köpeğimiz yardım ediyor. Yetiştiriyorlar çünkü tabii onları. Ama şimdi artık ona da bir gerek hayvana zaten, da bir ihtiyaç yok. Yani görme engelleri için. Bu birebir bir hani tamamen tabii ki gören bir göz gibi olmasa da %90 insan hayatında büyük katkıları var.
2: Tabii.
0: Kullanmayı şimdi öğrendikten sonra tabii ki.
2: Ben şimdi özellikle bu mühendis arkadaşlarımla da iltibata geçeceğim. Çünkü belli bir fonksiyonlarını ayrıyetten istiyordum. Hmm. Misal örnek acil tuşu. Yani bastonda misal benim düşündüğüm yerde aklıma gelen. Evet. Şimdi ben o anda düştüm. Ne yapabilirim?
0: Evet.
2: Ama en azından acil bir tuşu ya da ilk arayacak kişiyi.
0: Tabii telefonlara nasıl kayıtlıyorsak. Tabii
2: rehber gibi ekleyebiliyorsun zaten evet bastona. Ve örnek göz doktorunu, ev doktorunu, gideceğin alışverişi evet veya da çocuklarınızı okula.
0: Birinci aranacak kişiyi aranacak sana kişi belirliyor yani.
2: Evet. Misal bunlardan üzerine çalışılsın evet diye. Tabii. Veyahut da misal benim dikkatimi çeken yoldan yola bu yürüyüş yolu veyahut da en yakın lamba nerede? Hmm. Mesela otomatik lamba. Tamam, gören insan onu fark edebiliyor. Lambaların hangi izahı olduğunu. Tabii. Ama ben görmeyen insan olarak en yakın lamba nerede? Ben çünkü karşıya geçmem lazım. Hmm. Yani kalkıp 100 metre bu tarafa gideceğime tabii 20 metre bu tarafa gidip oradan karşıya geçmem benim için büyük bir
0: tabii
2: avantaj.
0: Tabii. Hele bunun her zaman iklim şartları uygun olmuyor.
2: Olmuyor.
0: Bunu görmek lazım evet yani. O uygun iklim şartlarına göre bile bu bastonda değişiklikler tabii yapılacaktır önümüzdeki dönem. Çünkü akıllı yani daha doğrusu yapay zeka geliştikçe bu bastonda gelişecektir.
2: Muhakkak.
0: Evet.
2: Muhakkak.
0: Başka neler anlatmak istersin? Mesela en ilginç neydi senin hayatında bu görme engelli olduktan sonra? Çünkü ben mesela seni şeyde görmüştüm Lamira'da.
2: Evet.
0: Sen bana bakıyorsun görme engelli diyorsun. Yani ben rahat konuşuyorum seninle çünkü evet sen kardeşimsin. İnanamadım ilk etapta. Ama tabii
2: ama
0: ki.
2: Ama abi ben seni sesten tanıdım zaten. Şimdi göz görmüyor ama kulağım hassas.
0: Evet.
2: Seni Kazım ses tonundan zaten tanıyorum. Evet. Bak Kazım abim buradaymış.
0: Evet.
2: Neyse tabii senin istikametine doğru yönüyorum.
0: Evet.
2: Yönelik baktım.
0: Tabii.
2: Ha sen de onu fark ettiysen.
0: Tabii.
2: Öyle biz evet zaten muhabbetimiz yine evet oldu. Tabii dıştan belli değil ama sesten biz birçok insanı hemen direkt oturtturabiliyoruz. Kimin ne olduğunu, hangi ses tonu.
0: Ama bu mesela sen hemen görme engelli olduktan bir süre sonra bu gelişiyor. Tabii vücut onu geliştiriyor ister
2: tabii
0: istemez.
2: Ben ilk dönemlerde mesela gözlerim ilk dönemde kaybettiğimde beyin otomatikman o adımları sayıyordu. Ve ben bunu bilinç altında yaptığım bir şeydi. Ve kaç adımdan sonra ne zaman sola veyahut da ne zaman sağa döneceğimi çok iyi biliyordu. Nerede kaldırım var, nerede inecek, onu otomatikmen koruma altına alıyordu.
0: Evet, ben mesela rahmetli İsmail abi de biliyordum. İsmail abi resim yapıyordu. Evet. Ağzındaki kalemle ya resim yapıyordu. İşte ne bileyim yanında çalışanlara şu kadar tuz at, bu kadar şundan ya koy, bu kadar süre yemekte pişirsin. Bizi yemeğe davet ederdi. Evet. Kızımla giderdik yemeğe onun yanına.
2: Çok
0: yani
2: güzel.
0: Engelleri aşmak için mücadele edenlere yardım etmek gerekiyor. Bizim toplumda şu ay yazık. Hayır kardeşim.
2: Değil, evet.
0: Elinden tutacaksın. Yarın bir gün sen de onun konumuna düşebilirsin. Hayat böyle bir şey.
2: Tabii. Sonuçta yani hepimiz bir engelli adayız.
0: Tabii. Mesela Türkiye'deki engelli dernekleriyle bir çalışma içinde misin yoksa sadece buradaki şeyle mi?
2: Orada görüştüğüm şirketler var ama ben daha çok mühendis çocuklarla görüşüyorum birebir. Telefonlaşıyoruz.
0: Şimdi mühendis derken meslek, senin mesleğin neydi?
2: Yok.
0: Ha, bu akıllı baston
2: tabii yapan. Makine mühendisleri oradaki özellikle bilgisayar mühendis çocuklarla hangi sistemleri kullandılar bunların konuşuyorum. Hatta bu perşembe günü de burada özellikle bir üniversitede 4 tane profesör mobilitet yani onun seminarı var, oraya da katılacağım.
0: Çok
2: çok mükemmel. Orada da çok ilginç projeleri var ve onu dinlemek için gideceğim özellikle.
0: Burada benim bildiğim birkaç tane görme engelli Türk vatandaşlarımız var. Mesela Ayhan çok tabii, iyi bir keman çalar.
2: Ayhan
0: çalar.
2: Yörük.
0: Tabii canım yani o kadar hassastır ki Ayhan mesela normalde gözlüğü taktığı zaman Ayhan'ın görme engelli olduğuna kimse inanmıyor. Yani üzüm yerken bile böyle onları tane tane böyle alır. çok hassas yani, her şeyine hassas, böyle girdiğinde müzisyen olduğu için belki tamam, o da var.
2: Bir şey Ahmet Boyraz var.
0: Ahmet abi
2: saz çalıyor.
0: Tabii.
2: O da mesela sürekli sana
0: dinler bizi.
2: Evet.
0: Düzenli dinler. Ahmet abiyle irtibatınız var mı bu konusuna?
2: Hatta
0: her sabah mesaj gönderir.
2: Evet, gerçekten öyle. Ben dinliyorum. Hatta bizim Musa abimiz var.
0: Musa da bizim düzenli
2: evet, evet, evet. Sağ olsun. Oradan yani, tamam, göz görmese de en azından kulağımız duyuyor. Biz de bu vesileyle senin
0: kaçamazsın diyorsun.
2: aracın sensin. Biz evet, en azından o insanların sesini de duyabiliyoruz. Evet. Ya da mesajlarını dinliyoruz.
0: Evet, tabii güzel bir şey.
2: Tabii.
0: Peki bu önümüzdeki yıllar içinde bu geliştikçe tabii ki insanların hayatına faydası olacak ama bizim toplumumuzu nasıl görüyorsun engelli vatandaşlarla hayatı paylaşma adına gördüğümüzde? Evet.
2: Kazım abi, aslında o konuda çok yaram var veyahut da üzülüyorum. Çünkü bizi hale dışlayan insanlar var.
0: Ne diye?
2: Yani biz aslında bu toplumun içindeyiz. Evet. Ama kabullenmiyorlar. Yani çünkü neyi engelliler her şeyi yapabiliyor.
0: Tabii canım.
2: İmkan ne istiyorlarsa yapabiliyor. Ama tabii onlardan beklentiler öyle değil. Hmm. Sanıyorlar ki bunu yapamaz. Yani yetersiz gelir
0: ama
2: gibi bir şey.
0: Son dönem,
2: acıyan insan çok misal.
0: Ama bu hepimiz bu duruma evet, gelebiliriz. Yani bizim toplumsal olarak aşırı duygusallığımızdan mı oluyor bu?
2: Umursamıyorlar bence.
0: Acıyacağına ona ya burada bana yardım et Uğur. Mesela ben şunu öğrendikten sonra bugün kimi görsem dışarıda, kardeşim Uğur Güneş var. Gidin direkt ona yönlendireceksin. Evet. Sen de onların elinden tutacaksın.
2: Tabii.
0: Ya birbirimizin elinden tutmaktır bu ya bir anlamda.
2: Ya bir elin nesi var, iki elin aynen, sesi var.
0: Aynen.
2: En önemlisi bu. Evet.
0: Peki şöyle bir bakalım mesajlara. Behçet abimiz de bir selam Behçet göndermiş. Abi. Tanır mısın?
2: Tanırım.
0: Hiç sevmiyorum onu ben ya.
2: Eyvah yalan.
0: Vallahi ya.
2: Ama o da Altın Hanım muhtarı şimdi öyle değil mi?
0: Behçet abi sağ olsun, çok teşekkür ederim. Bu arada cumartesi günü Yalçın kardeşimizin düğünde öyle güzel bir ortamımız oldu ki Uğur. Hani
2: inanırım.
0: Biz şimdi hani böyle maçlar olduğu zaman hep böyle şey yaparlar ya. İşte biz
2: rekabet.
0: Ya. Abi o kadar güzeldi ki ortamımız. Yani ne diyorlar onun ismini? Bugün hatta birazdan milli takımımızın Makedonya ile maçı var. Bugün bir küçük bir milli maçımız olacak. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde izlemek isteyen dostlarımıza söyleyelim. Onlar da orada da maç izlenecek, gidebilirler. Ya biz oturduk orada sohbetimizi yapıyoruz, tamam mı? Şöyle kendi kendime baktım. Sevgili Ziya abi bana diyor ki ya bak, benim de en çok sevdiğim insanlardan birisin Beşiktaşlısın. Öbür yanımızda oturan Fenerbahçeli. Abi biz bir maç izlemeye başladığımızda herkes bir anda neredeyse düşman oluyor.
2: Hayır,
0: tabii herkes demeyeyim de bizler hariç diyeyim. Çünkü bazıları adını bile duyduğu zaman bir futbol takımı. Ben diyor o takımdaysa, ya kardeşim biz insanız. Biz hepimiz birbirimize ihtiyacımız olan tabii, bir canlıyız yani sonuçta. Hayatı birlikte paylaşırsak mesela düğünde de birdir.
2: Tabii.
0: Ölümde de biriz. Yani düğünde her nasıl şeyde, birlik oluyorsak tabii, ölümde de birlik oluyoruz yani.
2: Evet.
0: Bu iş böyle. Peki şimdi tatile gideceksin. Ne kadar kalacaksın tatilde?
2: 10 günlük.
0: 10 günlük.
2: 10 günlük gidip geleceğim. İşte bu arkadaşlarla, mühendis arkadaşlarla görüşeceğim. Hı. Ondan sonra geri gelip, ondan sonra yaz tatilinde giderim. O zaman da memlekete geçerim. Kendim zaten aslında Tokatlıyım.
0: Tokatlısın.
2: Evet.
0: O zaman Tokat'tan ne diyorlar? Çemen getirirsin.
2: Çemen getiririz canım.
0: Rahmetli Kıvırcık Ali de Tokat'ta biliyorsun.
2: Evet.
0: Daha yıl çok önce rahmetli, hani sonradan rahmetli olmadan çok önceleri buraya gelmişti Hamburg'a.
2: 2007'de Hithaus'ta.
0: Yok Hithaus değil. Burada Sporthaus var ya.
2: Haus der Sport. Schlump.
0: Ha, Schlump'ta. Hatta yöresel Tokat'ın bir sanatçısı gelecekti. Vize alınamayınca sevgili Hüsamettin abi hemen araya girdi. Bir baktım Ali geldi anında. O zaman oturmuştuk. Tokatlılar bana çemen falan da getirmişlerdi.
2: Çok güzel.
0: Evet, o ama kendi getirdik. Burada bakkallarda satılan falan değil. Gerçek çemendi
2: evet,
0: yani. Zaten yaprak olarak değil mi?
2: Tabii.
0: Türkiye'nin en iyisi.
2: Evet. Yaprak.
0: Başka neyi meşhur mesela Tokat'ın?
2: Yazmaları çok meşhurdur. Özel
0: doğru,
2: basmaları, yazmalarımız
0: evet,
2: var, yapraklarımız var. Yani çemeni zaten evet, sen de söyledin.
0: Bir de Tokat'ın bir ünlüsü var. İngiltere'de aşçı bir abi. Ben onu takip ediyordum da uzun süredir görmüyorum. Okuma yazma bilmiyormuş. İngiltere'ye gitmiş. Şimdi İngiltere'nin en lüks restoranlarından birinin sahibi. Bir de mesela Instagram'da Tokat'ın belediye başkanı var ya, yani merkez belediye başkanı Yazıcıoğlu, o rahmetlinin oğlu. Hakikaten çocuğu o kadar beğeniyorum ki. Abi geçen gün sel felaketi olacak diyor. Giymiş çizmeleri, o suyun içinde mücadele. Başkan dedim böyle olur kardeşim. Ya, oturup karşıdan böyle izleyeyim. Bakmaz yani. Yani. Hakikaten yani evet. Aynen babasının oğlu olmuş. Çok güzel, hoşuma gidiyor ya.
2: Helal olsun.
0: Evet. Peki ne anlatacağız başka? Ne bilgilendirmesi yapmak istiyorsun dostlarımıza?
2: Vallahi bu bastondan bilgi almak istiyorlarsa bile bana bir şekilde ulaşsınlar. Belki kendileri de engelli olmasalar bile
0: tanıdıkları
2: muhakkak vardır.
0: Tabii. Ya hepimizin yani
2: çevresinde
0: var. Görme engelli eşiniz, dostunuz var ise uğra mutlaka, bir selam. Bizim senin yardımına ihtiyacımız var dediğiniz an olay biter. Mahmut Koçak abimiz sana selam söylüyor.
2: Aleyküm selam abi.
0: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Menderes Yaren abimiz, Türkiye'deki engelli kartımız Avrupa'da geçmiyor. Neden acaba demiş. Vallahi o konuda tabii bir bilgimiz yok.
2: Ama siz bu bastonu Türkiye'de de temin edebilirsiniz. Tabii onların özel aplikasyonları farklı.
0: Ha, Türkiye'nin kendine ait.
2: Türkiye'de tabii. Yaşıyorsanız ve bu bastonu istediğiniz zaman Türkiye'den temin edebiliyorsunuz. Ama orada da aplikasyonlara özel ödemeniz lazım. Almanya'da bunu tamamen kaldırıldı.
0: Yani Türkiye'de,
2: İngiltere'de de o aplikasyonlara ödüyorlar ayrıyeten.
0: Allah Allah.
2: Evet, sırf Almanya'da kaldırıldı.
0: Navigasyonu falan mı?
2: Evet.
0: Bu üçündeki
2: özel evet fonksiyonlar.
0: Yazılımları
2: aslında ödüyorsunuz.
0: Aslında bunun tamamen ücretsiz olması gerekiyor.
2: Normalde yani. Olması lazım. Evet. Ve ilk defa Almanya genelinde bu yapıldı. O dediğim Alman şirketi de sağ olsun patentini alıp burada pazarlamaya başlıyor şu an.
0: Evet. Peki Selahattin Yıldırım kardeşimiz, o da bir iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz kendisine. İyi ki var, iyi ki bizlerle birlikte. Uğur, önümüzdeki günlerde burada yapacak olduğun bir etkinlik olduğunda direkt bana hiç sormadan benim adımı yazabilirsin. Orada ben de seninle birlikte çalışmak istiyorum. İşin gerçeği bu.
2: Seve seve Kazım abi.
0: Çünkü sonuçta birinin elinden tutabilirsek ne mutlu bize.
2: İşte.
0: Yeter ki bizlerle iyi niyetli yaklaşan herkesin elini tutarız kardeşim.
2: Gerçekten
0: hani öyle. Hani diyorlar ya, ayağımızın altına muz kabuğu atmasınlar. Geri kalan her yerde birlikte yürürüz. Hiç sorun yok ya.
2: Yani. Aynen öyle. Ben de şöyle diyorum genelde Kazım abi. Bazı insanın parası, bazı insanın duası.
0: Evet.
2: Şimdi o insan sana dediği anda ya Allah razı olsun, Uğur Güneş'in sayesinde ben gittim bu bastona temin edebildim. Veyahut da yakınıma hayatını daha da kolaylaştırdık artık. İyi ki var.
0: Evet. Şimdi o biraz önce söylediğim Tokatlı restoran sahibinin ismi Hüseyin Özer'miş. Doğru söylüyorum.
2: Hüseyin Özer.
0: Okay. Hüseyin Özer hatta Tokat'a bayağı bir yatırım yapmayı da düşünüyor. Aslında böyle bir şeyde Tokat'taki engelli insan, ondan irtibata geçersen Tokat'taki görme engelli insanlara bu abimiz yardım eder abi.
2: Evet.
0: Aplikasyon ücretimiz Hüseyin abi, bu görev senin dersin. Öyle bir insan.
2: Evet, Aysel.
0: Çünkü yokluktan gelen insan bilir yokluğun ne olduğunu.
2: Aynen öyle.
0: O da öyle bir kişi yani. Teşekkür ederiz. Maruf Parlak Berlin'den yazmış.
2: Sağ olsun.
0: Eyvallah. Peki Uğurcuğum, sen bir istek türküsü istedin abi. Ne istiyorsun?
2: Evet. en çok sevdiğim türküyü isteyebilirim Kazım abi seninle. Evet.
0: Neden sen bunu çok seviyorsun? Bu türküyü çok
2: ses seviyorum. Tonuna bayılıyorum.
0: Güler Duman'ın
2: evet,
0: mı?
2: Güler Duman'ın ses tonuna bayılıyorum ve seneler önce Hamburg'daydı zaten. Sonra Hannover'e taşındı.
0: Ha, o Hamburg'da mı yaşadı?
2: Ya, Hamburg'da yaşadı bir dönem.
0: Bizim evet. Yusuf'un da kirveleri oluyor değil mi?
2: Yusuf'u
0: tanıyor musun? Gestak'tan.
2: Ay tabi biliyorum. Sivaslı.
0: Evet Sivaslı.
2: Tabi Yusuf abi hepsini biliyorum.
0: Onların kirvesi olduğunu biliyorum Güler Duman.
2: Evet.
0: Ben çocukluğumda benim rahmetli dayım dinlerdi Güler Duman, ama çocuktu o zaman Güler Duman.
2: Okay.
0: Ya şimdi hoca oldu, ayrı bir konu. Hadi birazcık senin türkünü dinleyelim, ondan sonra geliyoruz. Çok kısa dinleyeceğiz. Çok kısa, öyle uzun değil. Tadımlık.

0: Evet, şimdi türküyü dinlerken Uğur başından geçen bir hikaye anlatsa burada dinleyiciler de bizlerle paylaşmak istersen tabii ki.
1: Tabii paylaşırım tabii. Sonuçta benim başıma gelen bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi ben doğma büyüme hep Altona'daydım. Tabii orada yaşayanlar, o civarlarda oturan insanlar bilir. Bu son dönemlerde araba park için özel böyle otomatlar kuruldu. Ben de normalde genelde önceden de o yolu karşıdan karşıya geçen bir insandım. Sandım ki orada galiba birisi duruyor. Gittim yanına durdum. O anda tabii trafiği dinlemeye çalışıyorum. Arabalar geçti etti. Tamam, baktım boş. Sonradan tuhafıma gitti. Yanımdaki kişi niye yürümüyor diye. Şimdi ben de ona yönelik ben de hareket edeceğim aslında karşıya geçmek için. Sonra neyse bekledim, bir daha araba geldi. Bekledim yine birazcık. Sonra döndüm. Sordum niye geçmiyorsunuz diye. Meğerse makine olduğunu da sonradan işte, fark ettim.
0: Ya, sen şimdi tabii ki bunu gülerek anlatıyorsun. Çünkü aşmışsın yani görme engelini kendin psikolojik olarak.
1: Tabii ama kendi kendime de çok güldüm. Tabii. Sanki gözüm görüyormuş gibi bir de etrafı izledim. Acaba beni birisi gördü mü diye gülen var mı diye.
0: Beni gözetliyor mu dedin. Peki.
1: Ay çok komikti ya.
0: Vallahi, evet ya, hayat işte böyle bir şey. Sevgili Uğur.
1: Efendim.
0: Şimdi yavaş yavaş yayının sonuna da yaklaşıyoruz. Ama burada bir etkinlik yaparsan, mesela Türkiye'ye gidip geliyorsun ya, bu akıllı bastonu eğer Türkiye'de sorunlu bir kardeşimiz olursa, hani sigorta kasası buradaki gibi değil, Türkiye'de biliyorsun şartlar buradaki gibi değil. Eğer böyle burada bir etkinlik düzenlendiğinde Türkiye'deki bir kardeşimize yardım gerekirse, sen ön ayak olursan, elinden tutarsan o kardeşimizin, biz de elimizden geldiğince burada öyle güzel bir kardeşimize biz de maddi manevi buradaki Hamburg'da tanıdığımız bizim sponsorlarımız olabilir ya da eş dost akraba hepimiz yani bir tane gencimize, özellikle sen dedin ya işte okuyan çocuklara falan.
1: Tabii.
0: Böyle bir yardımda bulunmak isteriz biz Radyo Merhaba ekibi olarak.
1: Seve seve.
0: Mesela o da... şimdi gideceksin, önce İstanbul sonra bir Tokat'a gideceksin yani. Tabii ki ilk önce gittiğinde kendi memleketindeki bir kişi olabilir, hiç problem değil. Ama yeter ki bir kardeşimizin daha elinden tutalım. Onu hayata
1: geçirmek
0: tabii. Yani bir kendini
1: misal özel görme engelli Eskişehir'de çok fazla var.
0: Neden?
1: Oradaki okul mesela özellikle görme engellileri eğitiyorlar. Yani oradan bir öğrenciyi dahil edebiliriz. Kimin en fazla, yani ben daha çok misal örnek 6 7 8 yaşlarında.
0: Tabii ki.
1: Tam ihtiyacı olan bir çocuğumuzun yani ulaşacağı yer de önemli.
0: Evet. Çünkü bu cihazın sayesinde hayatı bir anda kolaylaşacak. Yani o eğitim alır almaz 2-3 ay içinde kendini bir anda ya daha özgür hissedecek. Kısıtlamalarının azaldığını hissedecek.
1: Anne
0: tabii
1: baba
0: %100.
1: Yanında olmadan istediği gibi okuluna gidip gelebilecek. Evet. Veyahut da istediği bir yere çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Tamam. Bir de bu baston çok çeşit dillerde, İngilizce, Almanca, Türkçe bile.
0: Yani abi cep telefonda ne yaptırabiliyorsan ona da yaptırıyorsun.
1: Aynen,
0: öyle
1: aynen
0: bir sistem
1: öyle.
0: Kurmuşlar tabii. Yani. Bir de mesela o demin ben kullandığımda her yöne de çok rahat hareket ediyor. O kadar hassas bir yapılmış
1: top,
0: yani.
1: Ucundaki top 360 derece komple dönen ve öne itilen bir top yapıldı.
0: Oradan kullanımı da basit gördüğüm kadarıyla, çok küçük bir şey olsa. Sağlıklı olan diyor, sağ gözüme katarak ameliyatı olacağım. Bu yüzden biraz korkuyorum demiş.
1: Katarak ameliyat.
0: Bir gözü görmüyor.
1: Evet.
0: Sağ gözünde katarak var. Korkuyorum diyor. Çünkü en azından bir nebzede kendimi idare ediyorum demek ki diyor. Şimdi onu da kaybedersem ne olacak diye düşünüyor olabilir.
1: Bence ameliyat etmeden önce bir iki tane göz doktoruna gidin. Değişik değişik fikirler alın. Yani bir doktorda kalmayın.
0: Bir de bu mesela bastonu hayatına yani birleştirebilir. Yani tek gözüyle de sorun yaşıyorsa değil
1: birçok,
0: mi?
1: Birçok...
0: Tamamen iki gözü de şey olmasına gerek yok.
1: Tabii.
0: Yani. Mesela bu bastonla gecenin karanlığında bile her şeyi gayet gündüzmüş gibi
1: yaşayabilir.
0: Yaşatıyor
1: tabii.
0: Yani.
1: Tabii.
0: Evet. Birisi yazmış Uğur mu orada diye.
1: Selam, tanıdı demek ki.
0: Bilmiyorum. Halay King.
1: Halay King
0: diyor.
1: Vallahi.
0: Uğur mu orada diye yazmış. Bilmiyorum ki, kod numarası var. Adını bir yazsa Yani seni görmüş demek ki. Görüntüden ben, görüyor. Radyodan şimdi, dinlemiyor.
1: Ben de halayı çok iyi oynarım bu arada.
0: Ya?
1: Şimdi göz görmesine gerek yok. Sonuçta kulak duyuyor. O ritmi en azından hissedebiliyorum tabii.
0: Uğur, şimdi,
1: beni tanıyan o vardır canım.
0: Ya, ondan diyor sana halay kralı diye.
1: Olabilir.
0: Bak doğru adresiniz efendim, Uğur burada. Böyle bir baston Türkiye'de kaça mal oluyordu? Zaten Türkler icat etmiş.
1: Evet,
0: sevgili orada. Ali Söyleme abimiz yazmış. Teşekkür ederiz. Yani bu Türkiye'deki fiyatlarını bilemeyiz. Tabii burada AOKA sigorta kasaları ödüyor ama tabii Türkiye şartlarında ne kadarını sigorta öder ya da ödüyor mu onu bilmiyoruz.
1: İşte aplikasyonları ödeme ekstra öderlerse onun belli bir ücreti var. Ama oradaki yetkili arkadaşlar, siz benimle iltibata geçtiğinizde ben sizi yönlendirebilirim, sorun değil.
0: Evet. Yani sevgili dostlar, illa sizin engelli olmanız önemli değil. Çevrenizde engelli bir kardeşimiz varsa mutlaka ve mutlaka Uğur kardeşimizle irtibata geçin.
1: Bilgilendirse yani, kendisine daha iyi.
0: Evet.
1: En azından şöyle söyleyebilirim. Kendiniz de bakabilirsiniz. İsminiz söyleyeyim bastonun. V-Walk Smart Cane 2. Yani 2 dedim 2.
0: Evet.
1: Bu ikinci model. Bunun bir versiyonu çıktıydı zaten. Bu ikinci modeli ve hale de yenilemek.
0: Tabii geliştiriliyor. Geçen gün geliştiriliyor.
1: Tabii.
0: Peki Uğur, veda vakti geldi. Abi seninle sohbet ne güzelmiş ya. Vallahi hiç kimseyle, ben hep biliyorsun kavga ediyorum insanlarla.
1: Eyvah, yok ama seninki tatlı muhabbet.
0: Ya ama şimdi mesela sosyal medyada son günlerde bir şeyler yazıyor. Efendim biz kim ne yazıyorsa eyvallah deyip geçiyoruz. Çünkü biz kendimizi biliyoruz, dinleyicilerimizi biliyoruz. Gerisi de bizi, herkes istediğini yazabilir. Herkes,
1: İsteyen dinleyebilir, isteyen dinlemeyebilir.
0: O kadar ya, yani biz kadar kimseye basın. O konuda... Şunu yap, bunu yap deme hakkımız yok. Hayatta başarılar dilerim Uğur kardeşime demiş. Hüseyin Kılıç yazmış. Teşekkür ederiz Hüseyin kardeşimiz. Dediğimiz gibi hani bir tatil sürecini atlat gel. Burada yapacağın etkinlikte hiç bana sormana gerek yok. Mesela
1: tamam,
0: şimdi nasıl geldin bugün?
1: Evet.
0: Önceden termin yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Onun için bundan sonra termin yapmaya gerek yok. Geliyorsun burada icabında konuk bile olsa. Konuk bile olsa abi bir iki dakika bekle, bizim önemli bir konumuz var deriz, durdururuz. O konuda senin ne diyorlar, açık çekin var yani, direkt imzalanmış. O yüzden rahat ol. Ya çünkü birinin elinden tutabilirsek seninle birlikte burada olsun Türkiye. Dünyanın tabii neresi olursa olsun
1: evet,
0: bizim için hiç fark etmez.
1: Yani yardımcı olmaya çalışırız.
0: Açılışımızı yaptık ya, insan olsun yeter.
1: Evet.
0: Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Gerisini zaten bir şekilde çözüyoruz. Efendim, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Kerim'le birlikte olacağız. İnşallah gününüz güzel olur. İklimler çok hızlı bir değişkenlik sağlıyor. Almanya'da da geçtiğimiz hafta 30 dereceleri hissettiğimiz hava bugün itibariyle 20 derecelere düştü.
1: Evet, önümüzdeki günler bir de yağışlıymış.
0: Yağış da gelecek.
1: Evet.
0: Gelsin. Gelsin yağış abi, benim bir sürü yani fidanlarım var.
1: Evet,
0: her gün gidip
1: tabii canım. Özellikle dizili senin fidanların, çiçeklerin tabii.
0: Çünkü onlar büyüyecekler ki bir şekilde şey yapalım, ne diyelim, onlardan meyveleri sebzeleri toplayalım.
1: Tabii.
0: Mesela sen bizim Burcu'yu tanımazsın.

0: Kimse yiyemeyecek dedim. Hepsi senin olacak. Her gün ona video çekeceğim. Güneş çıktığından dolayı geçen hafta bayağı bir kızardı kirazlarımız.
1: Çok güzel.
0: O kirazlar seni diyorum. Şimdi bekliyorum Kazım amca diye yazmış. O yüzden yağmur gelsin biraz. Biraz abi gelsin.
1: Ata şanslısın.
0: Ata şanslı. Türkiye'deki adresini lütfen gönderebilir misiniz demiş. Yayın için teşekkür ederim demiş. Türkiye'deki bu şeyin adresini.
1: Fulya Hanım'dan itibaren.
0: Fulya Hanım'ın telefonunu mu verelim? Ben bu kartı direkt WhatsApp üstünden göndersem olur değil mi?
1: Olur.
0: Bu zaten gördüğüm kadarıyla ben de göremiyorum. Gözlük de olmadığı için. Neyse öbür gözlüğümü takınca şey yapacağız artık. Göndereceğiz efendim. Bu adresi de size yarın gönderelim. Herkes hayatta başarılar dilerim diye yazmaya başlamış. Zaten Uğur başarılı birisi. Bu tabii ki kolay bir şey değildi ilk etapta ama Uğur bunu aşmış artık.
1: Fazlasıyla.
0: Tabii. Fazlasıyla değil çok çok.
1: Yani en azından hayata ben yaşamayı seven bir insanım.
0: Evet belli.
1: O yüzden mümkün olduğu kadar eşime dostuma faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana.
0: Evet. Peki sevgili dostlar bu akşam bu yayının sizlere ulaşmasını sağlayan bazıları kızıyor. Sponsorlar eşliğinde yayın yapıyorsun. Tabii ki her şeyi konuşamazsın bilmem ne diye sitem edenler varmış. Efendim bizim sponsorlarımız asla 22 senedir burada yayın yapıyoruz. Şunu konuş bunu konuşma bunu, şunu yap bunu yap demezler. Deme hakları yok çünkü sözleşmelerimiz öyle bir sözleşme ki karıştığı anda sözleşme süresi boyunca hem ücretimizi ödemek hem de reklam spotlarının kaldırılmasının cezasıyla karşı karşıya kalırlar. O yüzden rahatız sponsorlarımız önünde. Rosegül Mobilya, Hamburg Halstenbeck şubeleri ve Lübecker Strasse şubeleri teşekkür ederiz. Gutahta Tim Hamburg hasar tespit uzmanı Bülent ve Mehmet Akpınar teşekkür ederiz. Five Pro'ka Nermin Halis Başbuğ çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde şimdi Türkiye'ye gideceksiniz. Türkiye'de belki işte bir şeyler almak istersiniz ya da burada ev almak istersiniz. Gençlere ben her zaman şeyi söylüyorum Uğur. Burada kirada kalmaktansa fırsatını bulduğunuzda hoşunuza giden bir yerde evi alın. Pahalı ucuz demeyin alın.
1: Evet.
0: Zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki bir gün bakıyorsunuz ki ödenmiş ki taksitleriniz ev sizin oluyor. Kirada oturduğun zaman hep ömür boyu o kirayı ödüyorsun. O yüzden krediye ihtiyacınız olduğunda Five Broker Nermin Halis Başbuğ diyelim. Ve size güzel bir akşam dileyelim. Uğur'un türküsünün tamamını dinleyerek vederiz. Uğur çok teşekkür ederim kardeşim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim iyi akşamlar.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 80

0: 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Radyo Merhaba, reklamlar

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Nisan bir Hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün için

0: sitesinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Kuzey Almanya'nın en büyük Türk mobilya mağazası Rosegül Mobilyar.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
5: Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?

sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git.

bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam...

insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerinden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar